Memangkan pagar. Nene, Mesh Bacin, Ayaz, Mesh Dini Kadın Zindir Ozun, Yey Dalası, Yey Dalası Ol Barı, Yey Dalı Beni Metil Ol. Madras Çüves, Ekas Kasım Sivan, Dur Zara Zara Kopet, Te Yemi Dalık, Mudur Tüm Yurt, Ağab Cavan. Yaa chum jawan yeltum film over eti shooting guys kara ak no

0: dön birin aşını söyle.
1: Başa, başa yine lagini var. Çekiyor o bu.
2: Başka, başka. Sana her hemat. Koda kır soru itiyek. Ne var da delil kya gayi?
0: Ese o spotru, manis bulgandı. Neyini bu çi cilas, ağaf maklumut. Taspeyin tadrimci, naip et nazar. Yas, seki petuğuz. Ne buç, neyini bu çi sarang dalay. Patı onu, ozar bu çi negaçı. Tasir çekemetiz var respet nazar peyi. Tas son nisaga neyit. Başa, başa, bu darlı tapız. Sen vil kelli.
2: Sultan sizi homicide nazar.
3: Hayır.
2: Dünya tarafı homicide. Tüm ata müştahin taşıp aki tarafı bu çabuk. Sultan homicide. Kupayır, kupayır din nazar. Salay balık dedi ya perim hadi ya perim dimo toydu nazar bu şey ya perim. Sen aki kaçırmış
1: mı da ya? Homicide hayır homicide.
2: Başka, başka. Tüm her hamat.
0: Menüs azın batını yattı. O burçu. Vavas mançı dal kaman.
1: Sıtav hamat, başa sıtav hamat. Yetiye acı oruyor, ay ay ay.
2: Başka, başka sıma har hamat. Sori gaz teyek, bas. Sıvıç, hizdim o neyse, neyim leybiyat. Sıma har hamat.
0: Garı vötü lug neyvi, oğlu dolu bana. Az sıbhı idrayı, navşat. Mütavını kavrayı. Uykus tavın sınıfı alır. Uykus tavın sınıfı alır.
4: Bye-bye, Bashira. Son will kill me. Bye-bye, Bashira.